0: İngiltere Telegrafi, Şehir Telegrafi ile birlikte sanırım bu sayıyı en fazla biliyorsun. Sayı fazla biliyorsun. And how this borders look today in 2026? So that was the whole idea of the installation.
1: Whether it's the Guru Chakra, or the Lord of Manjumbo, and Nathalie Sidney, or the stream of Pride and Prejudice, the Zia Kasi, or even the